0: Alo.
1: Ya Satişe.
0: Satişe, alo Satişe.
1: Lafiye ne gibi açıla lafiye?
0: Satişe, ama da Satişe.
1: Geden yeme şey, sana okpa bana.
0: Satişe, nene Aruna Piyaboka la.
1: Aruna Piyaboka. Okay, Aruna Piyaboka, yes, you'll be la.
0: Nambi Samoyam Kalani.
1: Nambi.